Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki biz bugün aşkı size anlatan, her türlü aşkı size anlatan türkülerden yola çıkarak tabii ki saatler sürer aslında bu güzel türküleri birbirinin arkasına bağlamak, ama biz tabii ki bunların içinden en sevdiklerimizi ve sizin de kulaklarınıza en aşina olanları seçtik sevgili dinleyicilerimiz. Ve Sivas'tan yola çıktık, Muhlis Akarsu dedik ve biz Muhlis Akarsu'nun en güzel eserlerinden bir tanesi ne seçtik sizler için. Diyor ki: "Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Hepimiz o kadar gönülden sevgili dinleyicilerimiz sizlere hem bu programı hazırlıyoruz, sunuyoruz, kaydediyoruz. Bunlar bizim için hem heyecanlı hem de bir görev adlediyoruz ama... İşte insan kendi işini severek yaptığı zaman biliyorsunuz o iş olmaktan çıkıyor ve zevke dönüşüyor. Biz şu anda yaptığımız işin o kadar zevkini alarak yapıyoruz ki ve bu

İnşallah size de buradaki atmosfer olduğu gibi size de geçiyordur. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sevdada kavuşmak var, dertleşmek var, birlikte yaşamak var, bir olmak var, gönül gönülü olmak var. Bir de tabii ki bunun karşılığında bir de küskünlük var, ayrılık var. O kadar güzel bir sitem etmiş ki Muhlis'e karşı sevdiğini. Diyor ki, bundan gayrı ben o yâre küskünüm, yıktı hatırımı barışmam gayrı. Cümle alem gelse minnet eylese, çevirdim gönlümü karışmam gayrı diyor.

hiç kimse bu denli birbirini küsmesin, hiç kimse birbiriyle bu kadar keskin hatlarda yollarını ayırmasın. Ama yine de içinde bir sevda saklı tabii ki. İnsan sevdiğine kızıyor sevgili dostlar, sevdiğine sitem ediyor.

Nasıl methedeyim sevdiğim seni İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerim, bu türküleri tabii ki sizlere okurken şefim sevgili Yaşar Taner bana işaret ediyor. İki kıta mı, üç kıta mı diye. Ben de tabii ki Türkiye'yi dolaşıyorum şu anda. Sevginin kıymetini anlatıyorum. Sevgili şefim, dedim ki neresi varsa sevgilisini oraya götürüyor. Hiçbir şey benzemiyor. Bu güzelliği dedim üç kıtada anlatayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Kemal Çığırık'tan alınan çok güzel bir sevda türküsü yine. Şimdi burada benim gözlerim Ela, biliyorsunuz. Kendime biraz torpil geçtim. Değerli büyüğümüz Ahmet Sezgin'den alınan ve Ahmet Sezgin notaya aldığı çok güzel bir türkü. Diyor ki, Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Ben güzel.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel aşk türküleri, ayrılık türküsü okuduk tabii ki. Ardına geliyor tabii ki güzel türküler. Şimdi yine çok güzel bir türkü seçtik sizler için. Neşet Ertaş'tan alınan. Diyor ki, aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kul eyledi, yar beni diyor.

Evet sevgili dostlar, aşkın her türlüsünü size sunmaya çalıştık. Tabii ki ben bu türküyü okurken benim dünyadaki en büyük aşkım ve beni dünyada tutan, beni her şeye göğüs germemi sağlayan en büyük aşkım benim kızım. İyi ki Allah onu bana nasip etti ve iyi ki onun gibi bir kızım var hanımefendi ve bana gerçek aşkı tattırdığı için ona gerçekten buradan gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Evlat en büyük aşk bence. O yüzden beni anne olarak seçtiği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Mardin'e gidiyoruz ve çok güzel bir türkü Bedri Orcan'dan alınan, Muzaffer Sarısöz'ün hem derlediği hem notaya aldığı güzel bir eser. Aşka düştüm, yeni baştan çıkardın beni diyor.

Evet, çok teşekkür ederim. Bu türküyü de bu kadar hızlı okuyan olmuş mudur sayın şefim? Evet. Evet, olsun, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi yine güzel bir aşk türküsüyle devam edeceğiz. Hemen sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış bu güzel türküyü. Necla Babacan Gen ve Şaban Gen'den, Adana'dan güzel bir Adana türküsü okuyacağız şimdi sizlere. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi diyeceğiz.

Sevgili dostlar, çok güzel bir programın sonuna geldik. Bugün sizlere sevdayı işledik. Sevdanın her kucaklayıcı, her yerinden sizlere, her noktasından sizlere birer kelam ettik. Bu akşam da bu kadar. Sizleri çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Tekrar buluşana dek hoşça kalın diyoruz. Ve tekrar bir arada olmak için biz gün sayıyor olacağız. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz Süleyman Nazifilter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir vardı ve mikrofonda ben Elvan Sevim sizlerleydik. Bu akşamlık bu kadar. Kendinize lütfen iyi bakınız ve tekrar görüşene dek umarım kulaklarınızda çok güzel bir nida bırakarak ayrılıyoruzdur. Görüşmek üzere.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Nisa Nurselek, Ankaralıyım. Yarım Senden Ayrılalı eserini istirham ediyorum. Teşekkürler, tüm dinleyicilere armağan olsun.